Peter Efendim is Şahid-i Şeyh Levendim is Hazreti Peter Efendim.

0: Kırahı abayık halak.
1: Kırahı abayık halak.
0: Kırlahı te komaktak.
1: Kırlahı te komaktak.
0: Kıllağarı ne beber.
1: Kıllağarı ne beber.

0: Kıstık tartantaları yan,
1: kıstık tartantaları yan.
0: Günde hayım baraksan,
1: günde hayım baraksan.

0: hara bala gündele ten.
1: Hara hara bala gündele ten.
0: Atta gira otogar.
1: Atta gira otogar.
0: Hara bala gözküre.